adını mı çakursun? Haneme kore. Adını mı çakursun? Haneme kore.